Oh, ama kaşkan la medakwe, ano boktan bo, le anfet oki, o çeki wanji e alfet.